Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yabab

Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yababa, Yabab

sen yanısına vermeydinin katı homa minumiyedu. Ni wana mayansı se aman frafati se ye yansı se ya sevidiya. Adiye ne si unkan se yantu barimey hunyom. Yabatun hunyom ni akana ni oyama chrese oyu nyame. Apesitun nyame hunyom.